ararken kırma kimseyi değmez. İnsanı mutlu etmek hiçbir şeye benzemez. Sen bulamadın ya.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 29. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 37. Samsun parçalı ve çok bulutlu 27. Diyarbakır az bulutlu ve açık 35. Ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo T.
1: Reklam.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Japan Dilenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam.
8: Sıradaki şarkı geçmişiyle baş başa kalanlara gelsin.
9: Radyo D.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 26 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.10'luk yükselişle 14.274 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.117, çeyrek altın 10.374 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yapılan açıklamada 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi. Büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya ulaşan Türk arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Ekipler Türk halkının yardımseverliğini ve dostluğunu getirdik mesajını verdi. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin cephenin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: Avrupa yakasında Avcılar Sefaköy, Mertel Topkapı, Edirne Kapı Mertel, 5 yol Avcılar Bahçeşehir Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Ümraniye Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de aralıklarla seyir hızlı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 29. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 37. Samsun parçalı ve çok bulutlu 27. Diyarbakır az bulutlu ve açık 35. Ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor.
4: Reklam.
5: Ay. Bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
6: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
5: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
7: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
15: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç plakalarının okunur durumda olması zorunludur. Plakanın kirli veya kapalı olması tespiti zorlaştırır. Bu durum trafik güvenliği açısından sakıncalıdır. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo Tek. Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan Maxi Puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıca

0: Klimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Bize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: 104'te radyoda.
2: Sıradaki şarkı Pazartesi diyete başlayacağım diyenlere gelsin.
3: Radyo D.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Sefaköy, Merter Topkapı, Edirne Kapı Merter, 5 yol Avcılar Bahçeşehir Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Ümraniye Kavacık hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette de aralıklarla seyir hızlı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Piyasaların 26 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.10'luk yükselişle 14.274 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.117, çeyrek altın 10.374 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yapılan açıklamada 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi. Büyük depremlerde sarsılan Venezuela'ya ulaşan Türk arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Ekipler Türk halkının yardımseverliğini ve dostluğunu getirdik mesajını verdi. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin cephenin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu.
1: Radyo'da hava durumu.
2: İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 30 derece. Ankara az bulutlu ve açık 29. İzmir ve Adana az bulutlu ve açık 37. Samsun parçalı ve çok bulutlu 27. Diyarbakır az bulutlu ve açık 35. Ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 21 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
3: Santaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: afiyet de ye.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: getir.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Kamu spotu.
8: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
9: İmza Sevinç Aksu.
8: Lösev hayat verir.
10: Radyo Tek. Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
11: Radyo Tek. Hayatın içinde.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 26 Haziran Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.10'luk yükselişle 14.274 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.62, euro 53.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.117, çeyrek altın 10.374 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı sosyal medya hesaplarında yer alan trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Türkiye yeni haftada sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklıkları birçok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yapılan açıklamada 11 ile 16 saatleri arasında zorunlu olmadıkça açık alanda bulunulmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye edildi. Büyük depremlerle sarsılan Venezuela'ya ulaşan Türk arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarına başladı. Ekipler Türk halkının yardımseverliğini ve dostluğunu getirdik mesajını verdi. İran Devlet Televizyonu ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirirken, kentteki bir iletişim kulesinin saldırının hedefi olduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'daki çok sayıda hedefe ek saldırılar düzenledik açıklamasını yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin cephenin tamamında geri çekildiğini ve bu nedenle terör eylemlerine başvurduğunu savundu.
1: Radyo D'de birazdan. İkilem ve Tuğba Yurt. İçiyorum ederimize.
2: Veriyoruz bir yalancı. Yaşanan her şey yabancı. Kaybeden ben...
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Haziran pazartesi gününde hafta başında Radyo D'de yine buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Yeni haftada da yine sürprizlere hazırlıklı olun. Burada kazanma şansınız olabilir. İkilem ve Tuğba Yurt'la bu saatin açılışını yaptık. İçiyorum ederimize bize eşlik etti. Bu kez Talo Şarkıları albümünde yer verdiği parçasıyla albümün en çok sevilenlerinden biri. Uzun yıllar önce Erol Evgin'den dinlemeye alıştığımız parçayı yeniden yorumlayan Fatma Turgut ve İşte Öyle Bir Şey şimdi Radyo D'de.
1: Seni

Yeni hafta pazartesi ile birlikte sıcak hava dalgasının geleceğini dün meteoroloji işleri açıkladı. Meteorolojiye göre bugünden itibaren yurt genelinde sıcaklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu bölgemizde 38 dereceye ulaşması bekleniyor sıcaklıkların ve bunun için de uzmanlar özellikle öğle saatlerinde biraz daha dikkatli olmamız konusunda uyardılar. Biliyorsunuz birkaç haftadır, bir haftadır Avrupa sıcaklarla boğuşuyor. O sıcaklar buraya gelecek mi? Gelmiş gibi gözüküyor. Biraz daha önlemimizi alacağız, dikkat edeceğiz. Saat başlarında da haber merkezimizden hava durumu ayrıntılarını takip etmeyi unutmayın. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: konuğumuz oldular. Az sonra Aleyna Tilki burada olacak. Oyuncak gibiyle geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: T. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan Aleyna Tilki, oyuncak.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Debriyaj pedalının nerede olduğunu biliyor musunuz diye sorsam size. Şu anda araç kullananlar herhalde tabii ki diyorlardır. Ama yeni araçlarda onu bulmak, yani debriyaj pedalını bulmak giderek zorlaşıyor. Çünkü dünya genelinde satılan araçların %60'ından fazlası artık otomatik vites kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran %90'ın üzerine çıkmış. Hindistan'da, Çin'in kırsal kesimlerinde ve Afrika'da orada hala debriyaj kullanılmaya devam ediliyor. Gelişmemiş ülkelerde çünkü otomatik vitesli araçlar biraz daha pahalı gözüküyor. Ama önümüzdeki yıllar içerisinde artık tamamen otomatik araçların kullanılacağı tahmin ediliyormuş. Ve tabii spor araç tutkunları, onlar da vazgeçemiyorlar debriyajdan. Ama bir gün debriyajlı araç bulmak da oldukça zorlaşacak gibi gözüküyor. Tıpkı el freni gibi, değil mi? O da değişti, debriyaj da değişti. Teknoloji hayatımıza girdikçe her şey otomatikleşiyor. Peki, burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

Radyo D'nin sevilen parçalarını mini setler halinde gün içerisinde sizlerle buluşturuyoruz. DJ Baybora'nın hazırladığı tempolu D-Mix'ler favori parçaları arka arkaya mixleyerek bize enerji katmaya devam ediyor. D-Mix'i Radyo D'de, radyod.com'da ve mobil uygulamamızdaki podcast sayfamızdan da dinleyebilirsiniz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de D-Mix zamanı. D-Mix.

0: bizimle buluştu. Birazdan Sezen Aksu burada olacak. Aşk dansı ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Ayrılmayın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.311 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.23'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.096, çeyrek altın 10.338 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Sezen Aksu, Aşk Dansı.

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Sosyal medyada bir şeye dikkat etmeye başladınız mı? Artık bazı gönderilerin altında yapay zeka generated yazıyor. AI generated yazıyor. Yapay zeka ile yapılmıştır gibisinden. Meta ve TikTok bu yıl yapay zeka ile üretilen tüm içeriklere etiket sorumluluğu getirdi. Ve ilginç bir şey oldu. Bu etiketli içerikler etiketsizlere kıyasla %32 daha az beğeni ve yorum alıyormuş. Demek ki takipçiler fark ediyorlar. Yapay zeka her şeyi yapabiliyor ama gerçek hissini henüz taklit edemiyor. Belki de en iyi içerik hala insanın elinden çıkan içeriktir diye sonunu bağlayabilirim. En çok onu seviyoruz. Radyo D burası, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da sizlerle buluşuyor. Sadece motosikletler pistte olmayacak, yıldızlar da sahnede olacak. Afyon Motofest'te 2 Eylül'den 6 Eylül'e kadar harika isimler performansa imza atacak. 2 Eylül Çarşamba günü Emre Fel, Haluk Levent, 3 Eylül'de Melisa, Sefo ve Demet Akalın harika konserlere imza atıyor. Ve 4, 5, 6 Eylül'de de yine birçok isim sahnede performans sergileyecek. Biletlere Park Afyon AVM ve vidipass.com'dan ulaşabilirsiniz. Bu yıl Afyon Motofest'in resmi radyo sponsoru Radyo D, 2-6 Eylül'de canlı yayın aracımızla, ekibimizle biz de Afyon'da olacağız. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi davetiye kazanmak için kulağınız burada Radyo D'de olsun. Unutmayın, burada kazanmak çok kolay çünkü burası Radyo D.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda tamamı yabancı toplam 7 yeni film seyirciyle buluştu. Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatan Supergirl, bulaşıcı ve aralıksız mutasyona uğrayan bir mantarın yayılmasını engellemeye çalışan bir ekibin mücadelesini anlatan Dikkat Kıyamet, gerilim ve korku severler için Pasifik Okyanusu'nda bir mercan resifine korkunç bir şekilde acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının ölümcül köpek balıklarını karşı verdikleri mücadeleyi anlatan Derin Kabus, fantastik ve macera severler için yeni geldiği Winterstein okulunda konuşabilen hayvanların olduğunu keşfeden Miriam'ın bu okuldaki sihirli macerasını anlatan Sihirli Hayvanlar Okulu bu hafta sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Radyo T'de birazdan Mabel Matiz dağılıyorum.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
7: Şemsiye almalı mıyım?
8: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
9: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.

Sız ve Mabel Matiz'le yeni saatin açılışını yaptık. Pazartesi hafta başı, herkese bir kez daha keyifli güzel bir hafta diliyoruz. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve bu hafta boyunca yine kazanmak için bizi dikkatli takip etmeniz yeterli. Yine kazandırmaya devam edeceğiz. Sürpriz davetiyeler ve çok daha fazlası burada Radyo D'de olacak. Şimdi Berkay ve Aslanlar Doğuyor. Madem bize...

Da her şey pırıl pırıl, kusursuz, filtreli ama bir araştırma ilginç bir şey söylüyor. Kullanıcılar artık bu mükemmel görüntülere inanmıyorlarmış. Kamera arkası ham düzenlenmemiş içerikler çok daha fazla etkileşim alıyor. Yani stüdyo ışığı, profesyonel makyaj, kusursuz kurgu, bunlar artık çok yapay hissi veriyormuş. En çok izlenen içerik bazen telefon kamerasıyla çekilmiş, sesi arka planda sesler olan biraz gürültülü ama gerçek olanlar. Samimiyetin filtreye ihtiyacı yok diye bağlayabiliriz. Peki, bizi hala sosyal medyadan takip etmediyseniz unutmayın, radyod.com'dan tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir ya da radyod104 olarak bizi bulabilirsiniz, hem de filtresiz.

0: Geçtik etti, az sonra tam taşçı burada olacak. Gidişatla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
7: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Reklam.

0: yeni parçası, son parçası Gidişat'la Tantaşçı Radyo D'de dinledik. Biliyorsunuz 1 Temmuz'da İstanbul'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda yine harika bir konsere imza atacak. İstanbul'daki konserlerine yoğun ilgi gösteren dinleyiciler için yine ek bir konserle karşımızda. Biletler satışta, detaylar için Instagram hesabımıza göz atabilir. Ayrıntılı Tantaşçı turnesini de görebilirsiniz. Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunda yine bu konsere davetiye kazanmak için de bizi dikkatli bir şekilde takip etmeyi unutmayın.
1: Omzumda başın eksik, yatağımda kokun, tenimde tenin eksik.

Bu yılki YKS yine YKS'de sorulan sorularla gündem oldu. Ve bu yılki YKS'de milyonlarca öğrenci felsefe sorusunu okuyunca gerçekten gülümsedi diye düşünüyorum. Gözlerine inanamamış da olabilir. Soru şuymuş: bir filozof menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışmasına nasıl yaklaşır? Evet, bunu sormuşlar ve bu gerçek bir sınav sorusuydu. Sosyal medya tabii yıkıldı. Adaylar güldüler ve veliler şaşırdılar. Sınav bitti ama tartışma hala bitmedi. Uzun yıllardır da devam ediyor bu soğanlı mı soğansız mı tartışması. Türkiye hala karar verebilmiş değil. Sınavlara bile konu olmuş durumda. Peki siz nasıl yiyorsunuz, nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence soğanlı. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Anlatamadım ve Yalın Radyo'da dinledik. Birazdan Eller Üzer burada olacak ve Serkan Nişancı ile geri döneceğiz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.313 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.091, çeyrek altın 10.330 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Vaktimizin üst sıralarında yer alan hit parçalardan biri Eller Üzer ve Serkan Nişancı. Radyo D'de dinledik, pazartesi gününde bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Sıcak hava bu hafta tüm yurtta etkisini arttıracak ve önlemimizi almamız gerekiyor, dikkat etmemiz gerekiyor. Yine saat başlarında ayrıntılı bir şekilde haber merkezimizi, hava durumunu da takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı, bu kez Murat Dalkılıç konuğumuz Radyo D'de bir hayli.

0: doğru ulaştık. Yarın saat 10'da buluşacağız öğleden önce. Hepinize bir kez daha iyi bir pazartesi günü, güzel bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da yine kazanmak için burada Radyo D'de kalmayı unutmayın. Ben giderken şimdi Radyo D'de bir kez daha keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi Puan kazanıyor. İşcep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi Puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi Puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.

0: Yurdunuzda hep yağmur yağmur diyenler var ya, nasıl? Gününüz güzel geçiyor mu? Yurt geneli epey bir güneşli. Hani dört mevsim tüm rengi verde yaşamaya devam ediyoruz diyorum ya. Bunu biraz bu aralar pek söyleyemeyeceğim ama yaz mevsimini sonuna kadar hissetmiyoruz değil hani. Ve yurt genelinde hava durumuna baktığımızda ülkemiz genelinde yine bu hafta yağış beklenmiyor. Ve özellikle yurdun kuzeydoğu kesimlerinin de parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği konusunda uzmanlar yine görüşlerini belirtse de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar yurt genelinde hakim. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım, sıcaklara karşı da tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok da manidar bir şarkı geldi 2016 yılında Mürekkep'ten. Sıla, tam da böyle havaya ayak uyduran. Yan benimle. Radyo D104'te.
1: Yalan

26 Haziran'da yeni şarkısını yeniden bizlerle buluşturdu ve ilerleyen aylarda da ya da haftalarda diyelim stüdyoda ya da her an karşımıza da çıkabilir. Kuzey Kıbrıs'ın da aynı zamanda medar iftarı, popüler müziğin güçlü kadın vokali Zinet Salih, bu kez sevilen şarkısı Yanabiliriz'de. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.237 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.068, çeyrek altın 10.290 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
1: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda tamamı yabancı toplam 7 yeni film seyirciyle buluştu. Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatan Supergirl, bulaşıcı ve aralıksız mutasyona uğrayan bir mantarın yayılmasını engellemeye çalışan bir ekibin mücadelesini anlatan Dikkat Kıyamet, gerilim ve korku severler için Pasifik Okyanusu'nda bir mercan resifine korkunç bir şekilde acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının ölümcül köpek balıkları karşı verdikleri mücadeleyi anlatan Derin Kabus, fantastik ve macera severler için yeni geldiği Winterstein okulunda konuşabilen hayvanların olduğunu keşfeden Miriam'ın bu okuldaki sihirli macerasını anlatan Sihirli Hayvanlar Okulu bu hafta sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu. Radyo T.
2: Santaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Radyo D'de birazdan Emre Fel. Bir...

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Burası Müziğin ve Eğlence'nin frekansı, radyoda 104 Hanımlar Beyler. Keyifli günler herkese. Şimdi stüdyoda ya da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde de o isimlerden biri oldu kendisi. Mayıs ayında bizlerle buluşturdu yeni single'ı Hava Civa'yla. Popüler müziğin başarılı kadın vokali Gülizay'la şimdi burada, radyoda 104'te.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
3: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
2: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Radyo D. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Utangaç ve oyuncu olmalarıyla bilinen ve günümüzde sayıları yalnızca 2000 civarında olan dev pandalar, koruma altına alındıkları enstitülerde onlara saatlerce oynayacak ve onlara sarılacak kişiler işe alınabiliyor. Pandalar bu sayede kendilerini güvende hissediyorlar.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo
2: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.212 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.053, çeyrek altın 10.265 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo T. Radyo T'de birazdan. İkilem ve Tuğba Yurt. İçiyorum ederimize.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Radyo D'nin özel formatları var mesela, sıradaki şarkı konsepti. Mottolarını sizler seçip bizlere ulaştırıyorsunuz. WhatsApp'tan ve Instagram'dan biz de belirlediğimiz o mottolarla sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Zaman, sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı sınıfındaki o kral hocaya gelsin.
2: Radyo D.

Radyo'daydınız. Sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Bu arada hafta içi her akşam saat 17'den 20'ye İrfan Aslan'la Radyo Makinesi Radyo D'de. Bir de bizim İrfan aynı zamanda şarkılar yapmaya devam ediyor. Onlardan biri kendisi Mira ve Mazin'le Mecbur, şimdi Radyo D'de.

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsilat...

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Hatırladınız mı? Bu arada cumartesi günü harikulade bir konser gerçekleştirdi. 96 yılında ilk solo albümü Kadını bizlerle buluşturdu Şebnem Ferah. Ve o dönem Boğaz Köprüsü'nde bebeğiyle genç bir kadın intihar etti. Ve ondan esinlenerek de bu şarkıyı yazdı. Ve sözleri de aynı zamanda kendisine ait. İlk albümünün de çıkış şarkısı, o kadın albümünün. Şebnem Ferah'ı Vazgeçtim Dünyadan isimli şarkısıyla geride bıraktık.

0: ve dakikalar sonra en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D'den ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler araçlarını kontrolsüz şekilde ani manevralarla yön değiştiremez. El freni çekerek aracı kaydırmak veya kendi etrafında döndürmek yasaktır. Bu tür hareketler trafikte büyük risk oluşturur.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Radyo D.
5: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
4: Radyo D.
5: Top 20.
6: 104'te Radyo D.
5: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
5: Garaj Oto Expertise.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Bir çocuk için dünya bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: gelse tamam.
1: Bu arada sosyal medyada tek bir isim altındayız. Radyo D104, Instagram, Facebook ve X hakkımızdaki gelişmeler, güncel müzik haberleri ve aynı zamanda konserlere sürpriz davetiyeler ve sürpriz markadan hediye çekleri, hepsi sizi bekliyor. Sosyal medya hesaplarımızı tek bir isim altında Radyo D104 olarak takip etmeyi unutmamanızı tavsiye ediyorum. Layık bulun.

9 Nisan'da bizlerle buluşturdu 11 şarkılık Ruh Hastası isimli albümünün Olacak Değil isimli şarkısı. Şimdi olacak gibi değillerse günleri geride bıraktık. Bu kez İrem Derici, Durum Çok Acille burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum ama ben gitsem de yeni saatle beraber her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Keyifli günler.

0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Hafta sonunda tamamı yabancı toplam 7 yeni film seyirciyle buluştu. Krypton'un yıkımının ardından hayatta kalan Kara Zor-El'in galaksiler arası bir yolculukta kişisel bir hesaplaşmaya sürüklenmesini anlatan Supergirl, bulaşıcı ve aralıksız mutasyona uğrayan bir mantarın yayılmasını engellemeye çalışan bir ekibin mücadelesini anlatan Dikkat Kıyamet, gerilim ve korku severler için Pasifik Okyanusu'nda bir mercan resifine korkunç bir şekilde acil iniş yapmak zorunda kalan bir uçağın hayatta kalan yolcularının ölümcül köpek balıklarına karşı verdikleri mücadeleyi anlatan Derin Kabus, fantastik ve macera severler için yeni geldiği Winterstein Okulu'nda konuşabilen hayvanların olduğunu keşfeden Miriam'ın bu okuldaki sihirli macerasını anlatan Sihirli Hayvanlar Okulu bu hafta sinema salonlarında izleyicilerini bekliyor.
0: Çılgın Sayısal Loto Kültür Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: koşturmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.169 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.056, çeyrek altın 10.271 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D'de birazdan. Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de.

0: kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.141 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.20'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.059, çeyrek altın 10.275 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo T'de birazdan Emre Fel, Birgül

0: arası.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. AK Parti milletvekilleri 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak yarın Doha'da toplantı yapacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi. 2026 Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4-3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol takımı dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun az bulutlu 30 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Oynattık mı kafayı? Hafta sonu ne yaptık efendim?
1: İnsanoğlu biraz daha vücudu göbeği oynatmalıymış.
0: Canım ülkem, değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz. Ya ne hoşuma gitti az önce CNN Türk televizyonumuzda. Almanya'da polisler efendim bu sıcaktan kavrulan vatandaşların üzerine böyle tomalarla su sıkıyorlarmış. Ne hoş. Ya bu tomaları valla bunun için kullanabiliriz. Ya toma bunun için olmalı zaten ya. Valla. Efendim Almanya'da polisler sıcaktan kavrulan vatandaşları tomalarla suluyorlar sevgili dinleyenler. Ne haber, nasılsınız? Ya siz hayırdırsın, eriyen var mı hafta sonu, eriyen var mı arkadaşlar? Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en daily dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa daily doluyuz. Bugün haftanın ilk iş günü, haftayı açıyoruz sevgili dinleyenler. 0549 204 0104'te buluşmaya davetlisiniz.

geldi sizinle saat 17'den 20'ye. Uzun uzun delireceğiz. Cumartesi, pazar yoktuk. Ben de böyle pazartesi olunca merak ederim. Biz yokken ne yaptınız? Hayatında değişiklik olan var mı? Ne bileyim işte. Evlenen, boşanan, yeni biriyle tanışan, kaynaşan var mı efendim? Ne yaptınız? Sıcak bir hafta sonuydu. Kaynaştınız mı bol bol? Nedir durumlar? Gündem sıcaklar. Şu an ben de CNN'de izliyorum. İstanbul bugün kavruluyor başlığı atılmış. Ya bizimki bir şey değil. Avrupa gerçekten sıcaklarla baş edemiyor. Yani onların tabii bünye de alışık değil bizim gibi. O yüzden hazırlıksızlar sevgili dinleyenler. Ya bu saatten sonra Avrupa'ya değil Toma'yla buz fışkırtsan yine iflah olmaz orası. Kablolar falan 40 derece bilmem ne, klima çoğu yerde yok. Marketlerde bizimki gibi öyle raflar soğutmalı değil falan. Otobüsler, metrobüsler, evler her yer klimasız. Bir de ilginç bir şey öğrendim hafta sonu. Siz isteseniz de mesela Avrupa'da öyle olduğunuz yere klima taktırmıyorlarmış yani. Evet. Öyle kafana göre Avrupa'da klima takamıyormuş. Bizim burada kafamıza göre adam arabanın içine de klima takıyor, oraya takıyor. Her yere, her yere. Ama şaka değil, gerçekten bu. Avrupa'da öyle bir durum varmış öyle. Yönetmeliğe uygun bir şekilde klimayı nereye takıyorlarsa oraya taktırıyorlarmış efendim. Şimdi gideceğim de yok işte yönetmeliğe uygun mu falan filan. Bizim insanımız tuvalete bile klima takıyor yani. O yüzden büyük hazırlıksız yakalandılar. Sevgili dinleyenler, doğru duydunuz, az önce de söyledim. Almanya'da serinlemek için özellikle tomalarla insanların üzerine su fışkırtıyorlar ya. Var mı böyle bir şey? Bakacağız, sizde nedir durumu, sıcaklarla imtihanınız nasıl gidiyor? 0549-204-0104'ü şimdi devreye sokuyorum. Açıyorum radyomuzun WhatsApp'ını. Bir de Instagram'dan bakacağım mesajlarınıza. O da İrfan Boşluk Aslan Han. Da ateş ettiğim hesabım var ya benim. Orada. Oradan da yazabilirsiniz. Hadi bakayım şimdi bana çılgın atmaya başlayın. Başlat çılgın dershanemi benim. Başlat. Ver gelsin. Bak diyor ki Adana'nın bazı otobüs duraklarında bile klima var diyor.

0: Bu Almanya var ya, bu Almanya. Bak tomalarla su sıkıyormuş. Bizim tomamızı bile kıskandı bu ya, yemin. Vallahi yemin. Ne güzel hizmet değil mi ama? Evet. Efendim nereden başlayalım? Şöyle şuradan başlayalım bakalım. Şöyle buyursun. Hoş geldiniz.
1: İrfancığım, iyi yayınlar, hoş geldin.
0: Sağ ol canım benim. Ne yapıyorsunuz?
1: İyi yanlar, yayınlar diliyorum tekrardan. Bugün...
0: Beyefendi bana iyi yanlamalar mı dedi onu. Bir daha bir başa alabilir. İrfan iyi yanlamalar dedi değil mi o? Orada bak. Ver bakayım şimdi.
1: İrfancığım iyi yayınlar, hoş geldin.
0: Evet.
1: İyi yanlar, yayınlar diliyorum tekrardan. Bugün... Çok önemli gelişmeler var. Nikahımız olabilir bak, önümüzdeki bak. Hafta.
0: Eyvah eyvah.
1: Hayat mutluluk tadında ilerliyor. Hepimize hayırlı haftalar diliyorum İrfancığım.
0: Hadi bakalım, hadi bakalım. O zaman sana hayırlı yanlamalar. Vatandaşımıza bugün itibariyle hayırlı yanlamalar diliyoruz. Efendim...
1: İrfan iyi yayınlar diledim.
0: Hayır, iyi yanlamalar diledin, duyduk. Duyduk. Kandıramazsın, Türkiye duydu senin yanlamalar dilediğini bana. Duydu. Ya İrfan abi, Almanya'da tomayla su sıkıyorlar da elinde telefon olanlar ne yapıyordu? Ya herhalde tuttuğuna da sıkmıyor herhalde. Yani orada millet toplanıyor. Sıkayım mı abi diyor. Sık abi diyor orada. Ya öyle bizdeki gibi oldu. Her yere püskürtmüyorlar orada. Diye tahmin ediyor. Almanya'dan dinleyicilerimiz yazsınlar bakalım. Bu Almanya'da tomalardan su fışkırtıyorlarmış.

0: Maksat önemli, maksat. Maksat önemli, o yüzden bu Almanya'daki tomalar hangi maksatla fışkırtıyorlar acaba?
1: İlhan'cığım merhabalar, iyi yayınlar.
0: Sağ ol canım, sen niye çocuk mu uyuyor evde o yüzden? Böyle sakin sakin.

0: Seyitancığım canım benim, ne yapıyorsun, iyi misin ya?
1: Aslanım benim.
0: Hoş geldin be.
2: Selam İrfancığım.
0: Selam
2: Hoş
0: canım.
2: Hoş geldin. Ne haber? Nasılsın?
0: İyi canım, senden ne haber?
2: Beni soracak olursan.
0: Sormuyorum.
2: Biraz yok. Sıkıcı.
0: Hı.
2: Biraz güzel geçen bir hafta sonunun ardından.
0: Evet.
2: Seninle enerji depolamaya geldim.
0: Oh, hoş geldin İyi canım bay. Benim. Hafta sonu normalde hani insan dinlenir, tatil yapar falan. Ama bizim ülkemizde hafta sonu yoruyoruz kendimizi. Ey halkımız, hafta sonu nasıl yordunuz kendinizi?

0: Efendim şu an deniz kenarından fotoğraf gönderen dinleyicilerimiz çok zalimsiniz efendim. Söyleyeyim. Az kaldı, ben hafta sonu Radyo D'yi Bodrum'a taşıyorum artık, haftaya pazartesi salı falan. Tabii. Hoş geldiniz canlar.
1: Gülüm abim Erzurum'dan selamlar.
0: Selamlar Gülüm.
1: Hoş geldin.
0: Sağ ol canım.
1: Ya sen Bodrum'a ne zaman gidiyorsun?
0: Bak.
1: Bu arada.
0: Tam onu söyledim. Niye vatandaşlarımız, halkımız beni Bodrum'a gitmemi istiyor acaba? Bir an önce. Niye? Bodrum'a gideceğim ama orayı yine altını üstüne getireceğiz. Size sürprizlerimiz var Bodrum'dan. İrvan'cığım hafta sonu böyle geçti demiş. Hayaller ve hayatlar diye. Hayaller bir böyle bir malikanın önündeki havuz. Ama hayatlar bahçeye kurulan şişme havuzu. Oh. İrvan bunu gördün mü diyor. Boşanma sebebi klima haberi. Neymiş bu boşanma sebebi olmuş ha, klima? Efendim Yargıtay kararlarına göre eşini aşırı cimri davranışlara mağdur etmek boşanma davalarında kusurlu olarak değerlendiriliyor. Elektrik faturası artacak diyerek eşinin sıcakta klima açmasına izin vermemekte bazı davalarda hem boşanma hem de tazminat gerekçesi olarak kabul ediliyormuş sevgili dinleyenler. Eyvah. O klimayı açtırmayan kocalar cehennem ateşiyle yanacaklar, ben söyleyeyim. Eyvah. Peki günün konusunda söyleyeceğim, çok haberler var. Bu sıcaklara bakacağız, gündem haberleri. Türkiye'de ve dünyada neler oluyorsa biliyorsunuz, bu programın formatı gereği getiriyoruz, radyo makinesine koyup karıştırıyoruz. Ama günün konusu, asıl radyo makinesine katılacağınız konusu, atmak istiyorum. Neyi atmak istiyorsun? Yani klimayı açtırmayan kocanı mı dışarı atmak istiyorsun? Veyahut da bilmiyorum, şuraya gidip şuna hava atmak istiyorum da olabilir. Bir şeyi atmak olabilir. Neyse 0549-204-0104'e şunu atmak istiyorum. Bunu artık çok kullandım. Son kullanma tarihi geçti, atmak istiyorum. Dediğiniz ne varsa bugün radyo makinesine yollanabilir. Tamam mı? 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Gelin efendim burada 3 saat boyunca, hafta sonu mu artık, ne zaman içinizde biriken bir şey varsa buraya radyo makinesine yollayın. İçinizi boşaltın bir. İçinizi boşaltın efendim.
2: Tabii ki de hayatımızdan gereksiz insanları atıyoruz. Oo.
0: Bunları bana atın radyomuzun WhatsApp'ına. Yayına atın efendim. Atmak istiyorum İrfan diye. Ben bir güzel atmak istiyorum. Sallamak istiyorum. Atacağım ya. Onun hakkında sallayacağım de. Bunun hakkında sallayacağım. Atıp tutmak istiyorum de. Bugün de delirelim mi?
3: Radyo makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
4: Radyo makinesi. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken emniyet kemeri takmak zorunludur. Bu kural yalnızca sürücüler için değil, araçta bulunan tüm yolcular için geçerlidir. Emniyet kemeri olası kazalarda ölüm ve ağır yaralanma riskini önemli ölçüde azaltır. Kurala uymayan sürücülere idari para cezası uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Hele bakın.

göre çalkala. Kitabına uyduralım. Zevair topla çalkala hadi adamım. Devrine durumuna göre çalkala. Ne güzel sözler değil mi ya? Çalkala adamım. Devrine durumuna göre çalkala diyor. Efendim çalkalamaya geldik. Hep söylüyoruz zaten. Hayat boş, radyo hoş ve zaten bu sıkıcı sıcak günlerde de zaten kafayı oynatmışsak geliyoruz hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda. Adamım devrine durumuna göre çalkala. Sizler de çalkalamaya hoş geldiniz. 0549 204 0104 nolu WhatsApp numaralarında buluşuyoruz. Bugün konumuz atmak istiyorum. Herkes hoş gelmiş. Samira Hanım günümüzü güzelleştiren neşe kaynağımız hoş geldin diyor. Ben hayatıma gereksiz yere girmiş ve bir türlü çıkaramadığım yüzsüz insanları atmak isterdim. Evet. Bir hanımefendi de İrvan'cığım sadece kemikten ibaret olana kadar vücudumdaki tüm yağları atmak istiyorum. Kemikten ibaret olana kadar demiş ya bak. Böyle hanımların öyle hayali var değil mi? Sıfır beden, yağsız. Yani kasaptan böyle et ya yağsız, yağsız. Sıfır, sıfır. Şu an iş yerinde çığlık atmak istiyorum abi diyor. Bugünün konusu atmak istiyorum. Bak çok tatlı bir konu. Tadını çıkartın. Kendimi Almanya'ya atmak istiyorum diyen de var. Bugün özgürlükler ülkesi dedikleri Almanya'da halka tazyikli su ile müdahale edildi sevgili dinleyenler. Halkın sıcaktan yanmamasına müdahale edildi. Tomalarla Almanya'da 40 derecelere ulaşan sıcaklıklarla mücadele başladı. Ama ben neyi kıskandım? Ben Almanya'yı falan kıskanmadım. Nereye kıskandım biliyor musunuz? İsviçre'yi. İsviçre'de şöyle ilginç bir şey var. Bern kentinde birçok kişi işten çıkıyor. Nehri var orada. Bir nehir var Are nehrine. Mesela işe gidip gelişini orayı böyle otobüs gibi nehri kullanıyorlar. Akıntıya veriyorlar kendilerini. Evlerine yakın noktalara kadar yüze yüze gidiyorlar. Yani bakın refah seviyesi ise ben bu refah seviyesini kıskanırım yani. Bu sizin ben refah seviyenizi seveyim yani bu. Bak eşyalar su geçirmez çantalara konuluyormuş efendim. İşte böyle güçlü ama öngörülebilir bir akıntı. Yani şey hani varacağı yeri biliyorsun, seni boğmuyor, çok öyle hırçın değil falan. Kilometrelerce yüzmek mümkün. Ya ben bu refah seviyesini seveyim. Ne güzel. Bak bunu kıskandım mesela. Hani bu sıcaklarda düşünsenize böyle iş yerinden çıktınız. Yolda böyle şampuanla köpüklene yüze yüze akıyorsunuz o oradan. Abi çok güzel değil mi ya? Ya biz de anca metrobüslere doluşup akıyoruz yani o. Vallahi billahi. Metrobüste de gidiyormuş gibi değil yani. Akıntıya doğru sürükleniyoruz o. Ben bu İsviçre'yi böyle nehirde yüze yüze işten dönen insanları çok kıskandım ama Almanya'ya değil. Biz Alman ne tomalar gördü buralarda yani o değil. İsviçre'yi kıskandım ben. Şimdi değil mi Türkiye'de olsa abim çıksa iş yerinden ondan sonra Beylikdüzü'ne gidecek böyle akıntıya kendini verse serin serin evine gitse ne güzel olur. Yok mu böyle bir nehir bir kanal? Adana'da çok var gerçi onlardan da. Neyse fazla dillendirmeyelim sonra nehirde akıntıda yüzmeye de burada para çıkar var. Abi alacaksın yol dengi, böyle kafa dengi yoldaki arkadaşlarını mis gibi refah seviyesinde yüzeceksin yani orada. Bunu kıskandım işte sevgili dinleyenler söyleyeyim.

0: Erfan Aslanhan.
1: Burada biliyorsunuz Demet Akalın'ı geçtiğimiz günlerde buraya kaydettim ya, radyomuza mesaj atmıştı Demet abla. Ben de şu an ona mesaj atmak istiyorum. Sürekli önümdeki ekranda Demet Akalın var burada ya. Efendim konumuz atmak istiyorum. Şimdi nokta koysam mesela Okan Kurt kızar mı acaba sana? Hayırdır? İrfancığım kendimi kızgın kumlardan serin sulara atmak istiyorum demiş. Seyitan da diyor ki abi şu üstümdeki adamlığı, dürüstlüğü atmak istiyorum. Böyle demiş. Ver bakayım.
2: Reisim vallahi şu dürüstlüğümü atmak istiyorum ya. Böyle üçkağıtçı, dolandırıcı, tokatçı biri olmak istiyorum.
1: Bu tokatçılığı böyle moda ettiler yemin ediyorum ya. Bu herkesin aklında tokatçı olmadan para kazanamayacağım algısı oluştu. O çok acı bir şey ya. Vallahi kardeşim o kadar haklısın ki.
3: Sana mesaj atamıyordum. Şimdi atabiliyorum. Çok mutluyum. İyi yayınlar.
1: Canım benim at. Efendim ne atmak istersiniz bana atın. 0549 204 0104'e. Aa Caner Orkun. İrfan abi yayınlar hoş geldin. Abi sana çok mutlu olduğum bir şeyi atmak istiyorum diyor. Abi ben baba oluyorum demiş ya. Caner Orkun hayırlı uğurlu olsun kardeşim benim. İnşallah sağlıkla bu süreci atlatırsınız. Sağlıkla bebeğinizi kucağınıza alırsınız. Bu nasıl heyecanlardır biliyorum. Geçen sene aynı şeyleri yaşadım. İnşallah. Dua edin Caner Orkun'a.
4: İrfan selam. Çok zengin olmak ve çevreme hava atmak istiyorum elbette ki. Başak
1: Hanımcığım. Ben de çığlık atmak istiyorum diyenlerin sayısı her dakika canlı yayında artıyor sevgili dinleyenler. Hava çok sıcak, çığlık atmak istiyorum demiş. Daha dur bu yaz ne çığlıklar atacağız biz. Evlerden ne çığlık sesleri yükselecek bu yaz var. Sana radyonun WhatsApp'ından random atmak istiyorum diyor. Eyvallah. At ya istediğin gibi at ya. Kafana göre at hatta ya. 0549-204-0104'e atabilirsiniz efendim.
5: Bugünü atmak istiyorum abi. Atmak istiyorum.
1: Niye?
5: Bu nedir arkadaş? Ne gün bitiyor ne iş bitiyor. Allah'tan dadanın sesini duyduk da akşam olduğunu anladık. Daha Murat Gil'in damından atlayacağız abi ya.
1: Daha dur Murat Gil'in damından atlayacağız diyor. Kurtuluş abi ne attın böyle çılgın attın ya. Benim hafta sonu böyleydi diyor. Şezlongunu almış ondan sonra mini bir karavan yaptı kendine Kurtuluş Bey.
6: İrfan bu yaz tatilin botunu çıkarıp atasın var.
1: Harbiden de botunu çıkarıp atmış yani hani deniz botunu sevdiğin yani. Siz de botunu çıkaracak mısınız efendim? Yani ne yapacaksınız?
7: İrfan'cığım merhaba hoş geldin.
1: Selam canım.
7: Biraz önce sen hani Çalkalı Adamım şarkısını böyle dinliyorum. Radyoda gümbür gümbür de sesini açtım. Hı-hı. Neyse ben böyle hani dinlerken hafif camı da açmıştım. Yandan da bir kadın geçiyor. Sen de tam böyle siz de çalkalayın dedin. Kadın böyle bir etrafına bakındı. Acaba çalkalayın diyen kim? Müzik sesi var siz de çalkalayın diye bağıran bir adam var.
1: O da çalkalasın.
7: Böyle şaşkınlıkla bana bir bakışı vardı ama benim de onun yanından bir hızla geçişim vardı ama kahkaha atarak. Benim için çok unutulmaz bir an oldu. Komik bir an oldu.
1: Rezil oldun.
7: Görüşmek üzere yayınlar diliyorum.
1: Efendim ne demiş? İrfan ben bir foto atmak istiyorum. Buyursun atın bir fotolarınızı atın efendim sahil kenarından. Ona yediğinizi, içtiğinizi ne isterseniz bana atabilirsiniz bugün. 0549-204-0104. İkizler burcuyum. İş yerinde neşeli pozitif kahkahalar atmak istiyorum. Atın efendim atın. Hatta gidin böyle çalışma arkadaşınızın kafasına bir şaplak atın ondan sonra. Bakalım mesela Güngör Ali Bakan ne atmış bize onu ona bir bakalım.
8: Selam İrfan.
0: Dolardan bir sıfır atmak istiyorum.
1: Dolardan bir sıfır. Ya biz yani Türk lirasından hatırlar mısınız bir dönem sıfırları attık var. Dolardan da atamıyor muyuz ya? Ya ülke karar kardeşim, biz dolardan bir sıfır atıyoruz desek. Olmuyor mu ya? Ama çok mantıklı Ali Güngör'cüğüm. Sen

Birgül Almanya'dan yazmış. Hoş geldin diyor. Selamlar Almanya'dan. Almanya'da 3 gündür cehennem sıcakları vardı ama bugün serinledi diyor. O serinleme acaba tomalar su sıktı, o yüzden mi serinleme geldi? Birgülcüğüm. Bir de Birgül, hayatını kaybedenler varmış. Yani suya serinlemek için girip boğulan insanlar varmış. Doğru mu bu haberler dünyaya yayılan?

de bir gün sana şeyi soracağım. Mesela Almanya'da tomayla su sıkıyorlarmış ya. Vatandaş serinlesin diye. Yani bizde sıkılıyor, gözümüz yanıyor mesela. Hani bunlar normal su sıkıyorlar herhalde. Evet, beklediğim mesaj geldi. Kendimden 20 yaş atmak istiyorum ama diyor. Efendim reklamımız var. Sizler bana bir mesaj atın. 0549-204-0104'e atmak istiyorum İrfan deyin. İçimden bir şey sana atmak istiyorum deyin. Bir abimiz o kadar sıcak ki valla tuttuğum birine yumruk atmak istiyorum demiş. Dur abi, aman aman. Aman aman 0549-204 oraya atma, bana at. Yumruk atma, yayına at, yayına. Gel bana, gadanı aldım, gel gel.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Radyo T. Kamu spotu.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: İmza Sevinç Aksu.
11: Lösev hayat verir.
6: Radyo T.
12: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
13: Makine
14: iştenlikle çalışıyor.
13: Samimiyetle
14: hareket eder.
13: İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

0: bunları var ya.
1: Sürüne sürüne sürüne kapımı çalacak. Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya.
0: Var ya.
1: Kapanıp önümde diz çöküp.
0: Affeder misiniz, affeder misiniz?
1: Derimim, ederimim. Delimim, affeder miyim?
0: Evet deliyiz.
1: İsmini...
0: Evet deliyiz efendim, radyo deliyiz. Burası Radyo D. Canlı yayınımıza devam ediyoruz sevgili dinleyenler.
2: Bükeceksin boynunu güller gibi sararım.
0: Haftayı açtık, geldik, sizinleyiz. Artık tabii okullar da kapandı. Ama iş yerlerinden yollara dökülüyorsunuz. Mesela Esra mesaj atmış. Kocaeli İzmir yolundan canım annem Yenigül Yadigar. Yenigül Yadigar, babam Özkan Yadigar, Yadigar ve ablam Kübra Yadigar, minik kardeşim Nazlı. Beraberiz, selamlar iletiyoruz diyor. Ya ayıptır söylemesi, geçen hafta hani aşure aşure diye dillendirdim ya. Her gün aşure geliyor yayına. Şimdi getirdiler aşureyi. Kaşık getirmemişler. Dedim ben bunu avucumla mı yiyeceğim? Yani bunu... Vallahi Ferhat'cığım sağ olsun kaşık temin etmiş. Canım Ferhat. Fazla var. Radyoya uğrayıp canı çeken varsa rica ediyorum gelsinler. Yemin ederim. Her gün artık gelir bunlardan. Efendim atmak istiyorum konumuz. Bu arada Almanya klima dünyaya zarar veriyor. Sizi bir anlık serinletebilir ama geleceğimiz için klimaya hayır demiş. Yani o yüzden de öyle kafanıza göre Almanya'da klima takamıyorsunuz istediğiniz yere. Dinleyicimiz Almanya'dan göndermiş. Klimayla mücadele ediyor Almanya, yani çok çok ilginç. Nasıl olacak bu? Yani diyor 80 yıl boyunca her yıl 120 gün ve günde 24 saat klima çalıştırırsanız ömrünüz boyunca doğaya yaptığımız işte o zararlı salınımlar bayağı tonlarca oluyor. İşte ne diyorlar, hani yatlarda, özel jetlerde falan aynı mevzular sevgili dinleyenler. Yani ömrümüz boyunca yazları terleyerek geçirirken bir işte zengin, milyarder ne derseniz bir haftada bizim ömrümüz boyunca kaçındığımız zararı doğaya teknesinden, yatından zaten salıyormuş efendim. Evet. İlginç bir durum tabii. Bakmıyoruz tabii klima deyip geçiyoruz değil mi? Adana'da serinletiyor mu? Serinletiyor. Abi doğaya zarar var. Hani... Öyle değil aslında mevzu yani. İlginç. Bir de klima kullanmayı da öğrenemedik bir türlü. Mesela diyor ki adam diyor ofise giriyor diyor klimayı 18 derece yapıyor. Ya 18 dereceye ayarlamak demek bu oda 18 derece olana kadar çalış demek. Bunu anlamayacak ne var? 18 yapınca daha hızlı soğutacak sanıyoruz. Yap 23 derece, doğru zamanda kapansın, ihtiyaç olunca tekrar çalışsın. Hem konfor hem tasarrufla bilinçli kullanalım. Yok illa 18 derece yapacağız diyor. Klimayı da doğru kullanmıyoruz efendim.

Yo ben çok uzak dururum. Klimadan korkarım. Ben rahmetli teyzem klimanın altında yatardı. Yani çok tehlikeli şeyleri var klimanın. Onun saldığı yani o zararlı madde görünürde bir şey olmadığı için zannediyoruz. Aman ne güzel serinletiyor. Değil aslında ya. Bak diyor beni de çok rahatsız ediyor demiş. 26 derecede kullanıyorum sıcaklarda. Ev halkı bana ayak uydurmak zorunda. Yoksa hemen yataklara düşüyorum diyor. Tehlikeli. Vallahi diyor benim çocuk da öyle. Klimayı sürekli buz gibi yapıyor. Benim burnum akıp duruyor demiş bak. Ya iklimlendirme işini anlamak lazım. Yani yaz kış böyle bir 20 derecelere böyle 22'lere kendimizi ayarlamamız lazım ama hani son kaça olur diye pazarlık yapacağız neredeyse. Ya artık

da çok iddialı. İrfan, İstanbul'da daha klimayı açmadım. Düşün yazmış da. Yani şu an klimayı açmamak da başka bir level. Ne kadar serin bir insanmışsın yani. Vallahi. Arabamda ve ofisimde diyor 15 derece. 15 derece mi klimanız?

Vallahi genelde ben mesela hani klima açıksa bir yerde uyumam gerekliyse var, camı da açıyorum ki çarpmasın ya. Hani bunu itiraf edeyim, siz de yapıyor musunuz? Ordu'dan Bodrum'a, Bodrum'dan İstanbul'a gidiyoruz. Artık kendimizi eve atmak istiyoruz. Tüm yol klima ile geldik, baş ağrısıyla diyor. Yağmur Şener göndermiş. Benim makinada 17'den düşüğü yok demiş. Ya 17-18'in altına var mı? Hangi klima 13 derece iniyor? Yağmurcuğum tatile diye çıkarsın, klimanın baş ağrısıyla ilerler. Olacak şey mi ya? Yağmur Şener. Oo İrfan, 25 derece benim kırmızı çizgimdir klimada demiş. Bak. Yaz kış mı ama? Yaz kışsa tamam. Şimdi Almanya'dan bir dinleyicimiz diyor ki o söylentiler asılsız. İsteyen istediği yere taktırabiliyor burada. Sadece biraz maliyetli ve lüks. Dur şu dinleyicimizi bir arayabilir misiniz? Almanya bizi kıskanıyor ya, onu bir bakayım ben. Dinleyicimizi arayacağım efendim. İsteyen istediği yere klima taktırabiliyor Almanya'da diyor. Bir arar mısınız, şöyle bir bakayım şöyle. Evet.

Efendim şeyi merak ediyorum yani, isteyen istediği yere takabiliyor mu Almanya'da, onu merak ediyorum. Açmıyor ki, açsa öğreneceğiz.

0: İrfan sonra faranjitim var, ateşim var, her yerim ağrıyor diyorlar ya, işte o yüzden klima yüzünden diyor. İşte bu klima çarpması, farkında değiliz. Gerçekten farkında değiliz.
1: Bu aralar sanki sana bir haller oldu.
0: Evet maalesef İrfan, bir de şöyle insanlar var. 18'e klimayı ayarlayıp bir süre sonra üşüyüp kapatınca da sıcak oldu deyip açanlar var. Onların da ortası hiç yok o tiplerin. 18 ve full üflemeye çalışacak ve kapanacak. 23-24 de 2-3 level üfleme ile tüm gün açık kalsın, kafası yok. Ortası yok onların, o ortası yok.

Ha bir de memlekette klima filtre temizliği desen hak getire. O da yok sevgili dinleyen o. Bak diyor ki ben diyor nem alma modunu kullanıyorum. Çünkü sıcaklıktan çok bizi rahatsız eden nem İzmir'de. İdeali 24 derece diyor. Efendim haber merkezimize gideceğim. Konumuz atmak istiyorum. Bakmadım mesajlarınıza. Devam edeceğim ona. 0549 204 0104'e.

0: İpan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. AK Parti milletvekilleri 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini meclis başkanlığına sunacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak yarın Doha'da toplantı yapacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi. 2026 Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4'te 3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol takımı dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.
0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun az bulutlu 30 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor. Radyo T.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349.900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Burası Radyo D. İkinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Ve ikinci saatimizi Demet Akalın, Gökhan Özen'le açıyoruz. Nazar yeni versiyonuyla Radyo D'de 0549-204-0104'e atmak istiyorum diyorsunuz, atıyorsunuz. Diyor ki stresi denize, kiloları çöpe, müdürü tatile, borçları uzaya, kendimi de hafta sonuna atmak istiyorum. Güzel. Bakayım şöyle. İrfan, evin perdelerini çöpe atmak istiyorum demiş. Niye kız, perde ne yaptı sana? Efendim, kim bu? 25-40 hoşlandığım kişiye Instagram'dan istek atmak istiyorum diyor. Evet, kimler ne atmak istiyor görüyoruz efendim. Merhabalar, Mersin'den Gökay. İlk taşı ben atmak istiyorum demiş. Kimi taşlıyorsun Gökay'cığım ya? Ne oluyor? İrfan'cığım, sıradaki şarkıyı Didim'den, Alper Gönül'den, biricik sevgilim Nesrin Bayraktar'a atmak istiyorum, olur mu? Olur, neden olmasın?
1: İrfan'cığım, bugün seninle bütün negatif enerjimizi atmak istiyoruz İrfan'cığım.
0: Oo, sıradaki şarkı Alper Bey, Tarkan'dan, Çay ve Simit Gibiyiz. Gülle dikeniz biz. Bunu o zaman bakayım şöyle bir küçükken balkonda elimize ne geçerse aşağı atıyorduk. Aynı psikolojideyim. Balkona çıkıp elime geçenleri aşağı atmak istiyorum. Ya benim bizim yeğen vardı o zaman, tabii küçük, şimdi büyüdü, koca adam oldu. O öyleydi, biliyor musun? Ne versek eline, camdan aşağı. Mesela ketçap sıkacak, ketçabı sıkıp kutusunda camdan aşağı atıyordu adam ya. Yemin ediyorum. Babası küllüğü mesela koymuş önü. Küllüğü alıyordu, camdan atıyordu ya. Öyle bir çocuktu ya. Oo, dayımın ömrü zaten milletin arabasını yaptırmakla geçti. Kulakları çınlasın, andaç. Ya sadece o diyor, bize kafa atıyordu kucağımıza alınca. İlginç bir çocuktu ya. Hanımlarda oluyor bu galiba, değil mi? Camdan böyle birçok şey atmak. Az önce diyor ya, perdeleri çıkarıp atmak istiyor. Niye? Ne yaptı bu perdeler sana? Sıcak yapıyor, o yüzden mi?
2: İrfan, kurban olayım. Bu sıcakta atılacak tek bir şey var, süt yanı da. Süt yanı atmak istiyorum bütün hayatımdan. Bütün kadınların hayatından.
0: Eyvah eyvah. Ya hadi, üzerimizi çıkarıp atalım o zaman, hadi. Hadi.

0: Mesajlarınız çok tatlı. Efendim günün konusu atmak istiyorum.
1: Çayla simit gibiyiz, gülle dikeniz ikimiz, etle tırnak gibiyiz, biz ayrılamayız ki.
0: Tabi bu ilaç reklamı yasak biliyorsunuz. Çayına efendim ağrı kesici atmak istiyormuş onu yazmış. Ben bu arada çıkarıp atıyor musunuz dedim. Okan abi de Okan Turan. Radyoyu çıplak dinliyoruz iş yerinde zaten diyorlar. Bu sıcakta olabilir efendim.
2: İrfan, kendilerini bir halt zanneden insanların önüne bir ayna atmak istiyorum. Görün bakın aynada hiçbir şey yok diye.
0: Oo. Okan Bey vallahi kıskanmadım. Radyo olduğu için ben de mesela şu an nasıl yayın yaptığımı bir bilseniz. Bir bilseniz. Bu sıcakta ne yapacaktım giyinip de yani? Allah'ını seversen. Ay abi soy ismimi söyleme. Rezil olduk diyor bak.

0: Yani ne yağdığına seviniyoruz, ne gittiğine üzülüyoruz. Bir garip durum oldu. Herkesin bayramını kutluyorum.
1: İyi bayramlar efendim.
0: İyi dinletiler.
1: İyi bayramlar olsun efendim. İyi bayramlar. Sağ olun efendim, teşekkürler ediyoruz. Bam bam bam. Cebime biraz para atmak istiyorum demiş dinleyicimiz.
2: İrfancığım.
1: Ne canım?
2: İrfancığım, şimdi yakıt aldım.
1: Evet.
2: Dünyanın parasını verdim, benzinli aracım. Bundan sonra yakıtlara hediye etsinler istiyorum.
1: Ne güzel.
2: Herkese, sadece bana değil. Ne güzel olurdu değil mi? Hep yakıt için gidiyoruz, size hediye ediyorlar. Buyurun size yakıt hediye.
1: Ya.
2: Keşke böyle bir dünya olsa.
1: Ya. Ben de atmak istiyorum diyor dinleyicimiz. Bol keseden sallamak, atmak istiyorum diyor. Atın efendim, günün konusu bugün atmak istiyorum. İrfancığım, ben de sana sesli mesaj atmak istiyorum. Yetkililere bir alo der misin iş yerindeki demiş. Niye, sizin iş yerinizde yasak mı sesli mesaj atmak? Ne alakadır yani o?
3: İrfan'ım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler efendim, sağ olun.
3: Ben de demin arkadaş dedi yani dolardan sıfır atmak istiyorum diye. Altına sıfır koymak istiyorum. Altın 20 bin lira olsun bir grama.
1: Beni kötüleyen kişilere bir mesaj atmak istiyorum İrfan demiş. Ne mesela, ne atalım ya? Top ver numarasını canlı yayında. Toplu halde toplu mesaj atalım ona. Evet. Toplu mesaj öyle bir şey olamaz mı? Olabilir. Soran olursa ya yanlışlıkla oldu, toplu mesaj attık biz sana. Bütün dinleyiciler ona bir toplu mesaj atalım. 0549-204-014'e atmak istiyorum deyin. Diyor ki ben de beynimdeki şu fuzuli ve gereksiz kişiler çöp kutusuna atmak istiyorum. Beynime reset atmak istiyorum. Fabrika ayarlarına dönsün, ne olacaksa olsun artık demiş. Yusuf abi söylemiş. İrfan, şu an arabada çocuğuma ben senin yaşındayken diye kolpa atmak istiyorum. Niye? Niye?

Almanya'dan bir gül diyor ki yağmur yağacak, hava gürlemeye başladı burada diyor. Aa, Almanya'ya bak. Faruk Meral, dışarıdayım, kendimi şu an soğuk hava deposuna atmak istiyorum demiş.

İrfan çok sevdiğim birisi var, onu kör kuyulara atmak istiyorum diyor. Siz bana bu mesajları atmaya devam edin. 0549-204-0104'e konumuz atmak istiyorum. Bakalım halkımız nasıl atıyor. Atın atın, biraz sallayın, sıkın. Almanya'dan bir sesli mesaj var, biraz sonra açacağım onu.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Gün içindeki 30 ila 90 dakika yapılan kestirmeler öğrenme becerisini gece uykusunda olduğu gibi olumlu etkiler. Çünkü

0: Uyku, yeni öğrenilen bilgilerin kısa süreli bellekten kalıcı yerleri olan uzun süreli belleğe aktarılmasına yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
0: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Milo Check, Milo See, Milo Puff, Milo Puff Puff.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Serdar Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı yolda, evde, işte. Kısaca burada olanlara gelsin.
0: Radyo Dance.

0: Erfan Aslanhan. La la la la la la la la la la la la la la la la. Olacak mı?
1: Haydi inşallah olacak, olacak, olacak.
0: Burası Radyo D. Yaz aylarında sizinleyiz sevgili dinleyenler, buradayız. 0549 204 0104. Olacak, olacak, olacak, olacak, olacak. Bu sabah şimdi dinliyorlarmış, selam edelim. Modern Spor Akademi'nin bahar, ya böyle yaz şenlikleri, artık bahar bitti. Yaz okulu açılış şenliğine gittim. Sabahın 9'unda sahne aldım ya. Vallahi. Galiba en erken böyle sahne yapışımız falandır diye tahmin ediyorum. Çocuklarla 2026 yaz okulunun açılışını yaptık sevgili dinleyenler. Selam olsun Mehmet Bey de, Mehmet Nazif Sönmez de şu an bizi dinliyor. Önümüzdeki günlerde de Modern Spor Akademi'nin böyle sürprizleri olacak. Beraber bir şeyler yapacağız radyomuzda falan. Size duyuracağım. Selam olsun bütün çalışanlarına, hocalarımıza. Vallahi cuma günü okul kapandı, direkt okul açılmış. Kalabalıktı da, güzeldi, çok güzeldi. Selam ediyorum onlara. Mehmet Nazif Sönmez. Efendim konumuz atmak istiyorum, atıyorsunuz da. Vallahi maşallah.
2: İrfan, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Biraz önce müsait değildim, kusura bakma. Seni severek dinliyorum. Başarıların devamını dilerim. Ben Almanya'dan Melek.
0: Almanya'dan Melek'e selam ediyorum. Demin müsait değildi, ben aradım onu. Hani dedim Almanya bizi kıskanıyor mu, bir soracağım falan. Ama müsait değildi. Almanya'da durumlar enteresan. Konuşuyoruz deminden beri. Tomalarla su sıkılıp serinletiyor insanlar falan. Okan Bey de diyor ki işlerinde diyor, herkes seni dinliyormuş. Odamıza gelenler oldu vallahi. Bana, beni uyarın, deyin ki soyadımı söyleme. Yani burada iş yerinde dinleyen arkadaşlar olabilir diye, patlamayayım diye beni uyarın. Ne olur. Yoksa biliyorsunuz yani, dilimin kemiği memiği yok ya. Ne gelirse söylüyoruz yani. Aman aman.

0: Furkan Aslanhan.
1: Efendim, hafta sonu biz yokken neler olmuş bakıyorum, kim gündemde falan. Koyuyoruz radyo dedi radyo makinesine, onları da beraber dadalıyoruz sizinle. Şimdi yine biliyorsunuz NATO zirvesi için hazırlıklar ülkemizde harıl harıl sürüyor. Ama bu Necla ablamıza her gün ses oluyorum. Her gün biliyorsunuz sesine ses oluyoruz. Bu sefer de geçenlerde ona yemeklerini ben hazırlayayım, gelsin yemek yesin falan demişti. Yine hafta sonu açıklama yapmış, Trump'a seslenmiş Necla Özmen. Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen diyor ki, sevgili babacığım diyor, senin kalabilmen için yerin de yoktur. Ben sana özel oda da hazırladım. Ya bir sesini duyursun hanımefendi.
2: Biri babacığım, senin kalabilmen için özel bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin.
1: Ya işte
3: ABD Başkanı Donald Trump otelde mi kalacak yoksa rezidansta mı konaklayacak? İşte ABD Başkanı'nın kalacağı yerlere bir seçenek daha eklendi. Necla Özmen babası olduğunu iddia etti. Donald Trump'a seslendi. Bende kalabilirsin babacığım dedi. Hatta yatağını bakın hazırladı. Yatağının üzerini de işte böyle bayraklarla, fotoğraflarla süsledi.
1: Ah canım benim.
2: Gelirsen çok mutlu edersin. Ben senin için her şeyi yapmaya hazırım sevgili babacığım. Seni seviyorum.
1: Ah canım benim. Ah.
4: Necla Trump bezi eline aldı. Temizliğe başladı.
1: Evi temizliyor kız.
4: Temizliğin adı Donald Trump temizliği. Necla Özmen ABD Başkanı.
1: Çok güzel. Şimdi biliyorsun bayram temizliği olur ondan sonra. Değil mi? Yeni yıl temizliği falan. Necla Hanım artık Donald Trump temizliğine başlamış. Buradan duyusun sesini Donald Trump bu ablamızın.
4: Belki evime gelir umuduyla hazırlıklara başladım.
1: Helal olsun valla.
2: Burayı hazırladım ama umarım beğenir.
1: Bence güzel olmuş valla, camları siliyor kız. NATO zirvesine gelen Donald Trump bence Necla Hanım'ın evinde kalmalı. Kamuoyu oluşturalım, desteğimizi oluşturalım ne olur. Sevgili dinleyenler, ah çok acayip, gerçekten çok acayip. Ya bak, kadın bir rahat gün yüzü görmüyor, evini Trump için temizliyor, her gün haberlerde. Yani ben anlamıyorum, bu Donald Trump'ta ne buldu bu kadın ya? Ya bizim babamız Donald Trump olsa, değil mi, söylemeye utanırız ya. Yani millet sokağa çıkacak, yüzü bulamaz diye. Ama biz de kendisine, sesine ses olalım. Bir de ne tatlı diyor babam diyor, NATO zirvesine geliyormuş diyor. Ah babacığım çok yoğun. Vallahi anca zirveye geliyor da, hani zirvede olduğu için kendisi görüşemiyoruz. Anca NATO zirvesine Ankara'ya geliyor ki yüzünü görelim yani. Ah canım babacığım. Zirvede babacığım benim. Vallahi.

0: İrfan Aslan.
1: Burası Radyo D. Taksici Ekrem abimiz bir mesaj atmış. Diyor ki yeşil ışıkta geçmek varken kırmızıya yakalanmak için elinden geleni yapan sürücüyü sınırdan atmak istiyorum. Efendim konumuz atmak istiyorum. Ciddi ciddi bir soru sorulmuş. İrfan bu kadın yapay zeka mı diye. Vallahi yapay mı? Yani ortalıkta gerçek bir zeka olmadığı için bilemiyorum yani. Vallahi billahi. Ya ne var, kadın babasını evine davet ediyor. Yani bundan daha diplomatik bir davet olabilir mi yani? Bu Necla Hanım'ın bir soralım, bu sarı çocuğu tanıyor mu diye. Kime soracağız Necla Hanım'ın enesine mi, ensesine mi, eniştesine mi? Kime? Efendim bakayım şöyle. İrfan isim vermeyelim de bu sarı çocukla alakalı, bu sarı çocuğu döverek stres atmak istiyorum demiş dinle. Şuna bir bakalım efendim.
2: İrfan'cığım hatırlıyor musun? Bir ara senin böyle radyo makinesi, sen arabada yayın yapıyordun ya, dedik sıcaktan hararet yaptı dedin, böyle yayın durdurdun, böyle sanki dedik arabada yangın mı çıktı ne oldu, böyle çok hararet falan yaptı demiştin. Şimdi de sanki çok sıcak ya.
1: Vallahi evet, geçtiğimiz senelerde biliyorsunuz Bodrum'da falan sürekli yangınlar çıkıyordu ve sigorta atıyordu, sürekli elektrik kesintisi vardı falan. Seyyar stüdyom da, radyo makinası da hararet yapıyordu yani. O sıcakta Bodrum'da yayın yapmak kolay bir şey değil. Ne klima dayanıyor ne bir şey. Çok önemli. Şimdi gideceğiz bakalım başımıza neler gelecek yani. Önümüzdeki hafta gideceğim. Yine bir şey yollamışsın, bu ne bu fotoğraf? Beynimdeki boş insanların hepsini toplayıp basket topu yapıp potaya atmak istiyorum diyor dinleyicimiz göndermiş. Şuna bir bakayım. Tamam, çığlık atmak. Abi arkadaşlarımın hepsini çöpe atmak istiyorum demiş. Hayatımız diyor ki selam diyor, ben de diyor damat bozuntusunu hayatımdan bugün atmak istiyorum demiş. Damat bozuntusunu bugün hayatımdan atmak istiyorum diyor. Zuhal de klimasını 15 derece yapana yazıyorum. Ona bir iglo lazım demiş. Arkadaşlar İrvan'ım sen bu parçalarla cüp cüp cüp cüp denize atıyorsun bizleri diyor. Aa ne parçalar var bende. Sen bak, sabahlara dayanamam Osman Aga. Klimasız uyuyamam Osman Aga. Efendim günü konusu atmak istiyorum. İrfan diyor millet boşa atıp durmasın ya diyor. Ben IBAN numarasını vereyim de bari diyor. Attıkları bir işe yarasın demiş. Kim bu 0802 uyanık? Neden güzel kaç... 0802 bu şarkı sana gelsin.

Evet, İzmir'den Zafer diyor ki aman abi diyor Allah İBAN'dan ayırmasın. Hadi ben reklama gidiyorum. Konumuz atmak istiyorum. 0549 204 0104'e. Ne atmak istiyorsunuz? Necla Hanım diyor Trump'ı boş verin de bir ara benim eve uğrayın diyor. Benim evi de bir temizleyin demiş.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Çağlayan Zincirlikuyu, Mecidiyeköy Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmutbey, Hasta Seyrantepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksiyonda akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64 düşüşle 14.183 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.27'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.238 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo T.
5: V Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Doğada ne varsa
8: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.
13: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam. Radyo T.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

Nasıl sallıyorum şarkıyı değil mi? Ama Yıldız Tilbe şarkıları öyle hani vücudu da böyle sallan. Allah. Yaştı.

sana bakma. Nasıl bir nispettir o ya, senin önünden geçip sana bakmayacağım diyor. Burası Radyo D, radyo makinesi çalışıyor efendim. Hey, Yıldız'cım be. Ne günlerdi be. Hanımlar, size dünyadan bir haberim var. Şimdi bakıyorum. Ne oluyor, ne bitiyor? Abeste iştigal eden durumlar neler? Türkiye'de ve dünyada bakıyorum şöyle bir. Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez için gökyüzünden 37 milyon 500 bin dolara yıldız satın aldı. Haberi var. Bu doğru mu ya? Gökyüzündeki yıldızı kim satıyor yani? Bizim de elimizde satılık köprü var. Onu da hemen itekleyelim. Ne saçma sapan şeyler. Hanımlar bak. Adam gökyüzünden yıldız satın almış efendim. Paraya bak. 37 milyon 500 bin dolar. Bunu kim sattı? Bunun emlakçısı kim? Allah'ını seversen. Aa, dünya basınında var haber. Hop hoppa. Ya muhtemelen yalan haberdir de. Şimdi bakıyorum, doğrulamaya çalışıyorum. Yapay zekayı soruyorum. Sen kimin yıldızını kime satıyorsun ya? Hayırdır ya yani? Millet görüyorsunuz işte, sevgilisi için, karısı için para harcama yer arıyor yani. Bak. Kimden aldın bunu? Sülün Osman'dan mı aldın? Kimden aldın? Vallahi her yerde de haber çıkmış bu arada.

0: Vallahi yapay zeka bile şaşırdı şu anı. Nasıl diyor, yıldızı mı satmış diyor. Vallahi gökyüzündeki yıldızı satmış. Ödemeyi nasıl yapmış ya Rabbim, kurban olayım. Yani IBAN yoluyla falan mı, nedir bu? Bunu nasıl, gökyüzündeki yıldızı. Efendim yapay zeka diyor ki doğru haber değil. Olsa benim haberim olurdu, ben satardım diyor. Yapay zeka bile şaşırdı. Şöyle diyor, hayır doğru değil. Bu iddia 2026'da sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bir viral söylenti. Yıldız satma alma zaten Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanınmıyor. Sadece birkaç dolarlık sembolik sertifika satan ticari durumlar olmuş. Yoksa ucuz tabii, 37 milyon dolar hemen alınır yani. Biz de hemen şey yapıyorduk zaten, biz satılıyorsa alalım diyorduk yani. O. Bak Yusuf Bey soruyor, bu parayı diyor nakit mi yoksa IBAN'la mı yollamışlar? Fatura kesmişler mi, vergisi ödenmiş mi diyor. İbrahim Bey, elinizde satılı köprü varmış galiba.
1: İrfan merhaba.
0: Buyur canım.
1: Ya benim bir arkadaşım da işte Ronaldo gibi yıldız almıştı ama o kadar para vermedi tabii. 400-500 dolar almıştı. Yıldız'a ismini vermişti eşinin. Sonra ne oldu?
0: Ne oldu?
1: Sonra benim eşim de niye işte arkadaşım böyle şeyler yapıyor, sen ne yapmıyorsun diye başıma çok kötü ekşimişti. Ben de ona gerçekleri söylemek zorunda kalmıştım. Bak bu arkadaşın yıldız alan kişi aldatıyor eşini. İşte büyük eşini aldattığı için bunu anca böyle kapatabiliyor demiştim. İnanmadı, sonra gerçekler ortaya çıkınca sesi soluğu kesilmişti. Ronaldo kesin aldatıyordur abi. Kendine iyi bak, bay bay.
0: Nasıl çözmüş? Sen ilk sağa dön bakayım İbrahim Bey. Sen bir... Diyor ki bir dinleyicimiz, dolandırılmış, bizim elimizde daha ucuza olanı var diyorum. Hem daha az kullanılmış falan. Ya sizin romantizminizi seveyim yemin ederim. Vallahi billahi ya. Özkan'cığım ne diyorsun bu mevzuya? Sen seversin böyle gökyüzünden bir şey satın almayı.
2: Bu ikinci yere düşsün biz alırız o yıldızı ya. Ronaldo'dan biliyorsun şimdi yaşlandı zaten. Ama böyle bir salaklık bilmiyorum yani. İşte bence büyük ihtimalle telepati yoluyla bu parayı yolluyorlar. Herhalde uzaylılarla falan bir akrabalıkları var.
0: Telepati yoluyla. Bana Ronaldo yıllardır uzaylı gibi geliyor ya. Vallahi bilmiyorum. Enteresan. Geçenlerde biliyorsunuz Kanye West Türkiye'ye geldi. Hani büyük bir dünya görselinin üstünde konser verdi. O da Kim Kardashian'la bir yıllardır evli. Demişti ki açıklamasında Kim Kardashian, eve gelirdim garajımızda 5 tane o en pahalı arabadan, ismini veremediğim yayında. Bir gün tekrar eve geldiğimde hepsi ortadan kaybolmuş olurdu. Kanye'ye arabalarımız nerede diye sorduğumda hepsini arkadaşlarıma hediye ettim derdi diyor. Şunu uyandığımda beni ne bekleyeceğini bilmiyordum diyor. Bu kötü bir duyguydu, herkese bir şeyler hediye ediyordu diyor. Şimdi yersen durumu mu bu yani, hani evdeki 5 tane en lüks araba, bir uyanıyorsun yok. Veyahut da işte ne bileyim evine bir anda 5 tane araba geliyor kapıya. Ertesi gün yok, ne oldu arkadaşıma hediye ettim diyor falan. Bu da diyor ki gökyüzünden yıldız satın aldım. Ya kafamızı karıştırıyorlar bunlar. Vallahi bile ben mesela düşünüyorum, diyorum ki hani diyelim aldı Ronaldo yıldızı aldı. Peki bu yıldız kayarsa yani o... Sigortası var mı? Sigorta karşılıyor mu? Yani çok riskli bir yatırım değil mi sevgili dinleyenler? Büyük yalanlar var ya ortalıklarda. Yani...

kanada. Ama harbiden Kanye West Türkiye'de İstanbul'daki konserinden büyük para kaldırdı. Yani o... Eğer ki Kim Kardashian'a bir jüri koklatmıyorsa ayıptır zaten. Yani...

0: onun uyandığını yiyeceğini ben biliyorum ama söyleyemem şimdi ya.
1: Niye anlamadım?
0: Ama İrfan'ım onun uyandığını yiyeceğini ben biliyorum ama söyleyemem şimdi ya.
2: İrfan abi.
1: Hmm.
2: Bu aldığı yıldız kayarsa ne olacak abi?
1: Hmm.
2: Para boşa mı gidecek?
1: Allah'ım ya Rabbim ya. Yakında Türkiye'de yıldız satışları başlar, ben size söyleyeyim. Gerçekten yıldız satışları başlar. Biz çünkü köprü möprü sattık memleket olarak zamanında. Ama futbolcularda bol para olduğu için onlar bol, yani onların Bodrum'da villaları bilmem neleri falan filan, yakında duyabiliriz böyle şeyler. Ne demiş dinleyicimiz, bir bakayım. Mesela diyor, ileride diyor müteahhit girer mi o yıldız işine diyor. Ölü yatırım mı acaba diyor.
3: İrfan'ım.
1: Canım.
3: Ya bak, ben komisyoncuyum. Benim elimde çok güzel bir yıldız var.
1: Hı.
3: Ben 1 milyon dolara bırakıyorum. Hem de 13 gezegeniyle beraber.
1: Oo.
3: Karadeli'ye yakın. Bak çok güzel.
1: Nereye
3: manzara
1: yakın?
3: Süper abi. 7 galaksi görüyor. Tam böyle köşe başı.
1: Vay.
3: Harika bir yer. Bak 1 milyon dolara bırakıyorum ben onu. Öyle 35 milyon, 37 milyon falan değil abi. Tapusu bak şeyi falan alınmış ha. İmar.
1: Bak bak diyor ki hani normalde diyor hani bu fiyat değil ama hani konumu güzel falan filan dedi. Ya Samanyolu'nu görüyor, ondan sonra oradan bakıyorsun Türkiye'yi, dünyayı görüyor. Siz parayı nasıl alıyorsunuz abi, onu merak ediyor insanoğlu.
3: Falan var, her şey tamam buranın.
1: Tamam.
3: Gözünü seveyim, öyle paralar verilir mi ya? Sen vereceksen bak 1 milyon dolara var, bak söyleyeyim
1: bak
3: sana.
1: Bak işte bak. Bu var ya, 100 yılın olayı ha. Yani sevgilime gökyüzünden yıldız aldım olayı. Bu hanımlar bunu unutmazlar.
3: Ama bir ricalim var.
1: Bak hanımlar diyor, bizimki diyor istesen diyor 2 kilo patates almaz bize diyor yani. Elin adamı gökyüzünden yıldız almıştı.

0: Kimdi bir eskilerden derdi, Allah derdi kimine para verir, yemeğe ağız vermezdi diye. Kimine de ağız verir, yemeğe para vermez arkadaşlar. Böyle yani işte. Yıldız mı lazımdı?
1: Abi buradan sevgilime sesleniyorum. Hemen bana bir galaksi satın almak zorunda. Başka türlü inanmayacağım.
0: Bütün erkeklerin aklında o yıldız kayınca para iadesi var mı? Sorusu sevdiğin yerler. Vay be, biz diyor evi arabayı zor satın alıyoruz iki maaşla. Ronaldo dünyayı bitirmiş, uzaydan yıldız satın alıyor ha. Ya sen uyu, sen uyu. Tayfun da diyor ki Türkiye'de olsa KDV ÖTV iki katı olurdu diyor. Oo. Bir yıldız kim Kardashian mıydı bununki? Kimdi, ben karıştırdım hepsini. Ya. Ha Georgina. Bir ona, bir başkasına, bir vergiye böyle. Bu yıldızın tapusu kimdeydi İrfan diyor, değil mi? Dur geliyorum, reklamlardan sonra bakacağız. 0549-204-0100. Hanımlar, gökyüzünden ne alsın kocanız istersiniz? 0549-204-0104'e yollayın. Geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO ittifakımızın bilhassa Doğu ve Güneydoğu sınırlarında cereyan eden savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditler güvenlik anlayışımızı yeniden şekillendirmemizi gerekli kılıyor, dedi. AK Parti milletvekilleri 1 Temmuz 2022'den itibaren ilişiği kesilen ön lisans, lisans ve doktora öğrencileriyle kayıt yaptırma hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yeniden öğrenciliğe dönmelerine ilişkin kanun teklifini meclis başkanlığına sunacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini açıklayarak yarın Doha'da toplantı yapacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Dnipro ve Zaporijya kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını bildirdi. 2026 Milletler Ligi'nin Polonya'da düzenlenen ikinci etabında 4-3 yaparak 7. sıraya yükselen A Milli Erkek Voleybol takımı dünya sıralamasında da 9. sıraya çıkarak ilk 10 takım içerisine girdi.
0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 34 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık 36, Samsun az bulutlu 30 ve parçalı ve az bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 23 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Piyasaların 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64 düşüşle 14.183 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.27'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.238 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Hürriyet'te.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Hakan Aslanhan.
1: Radyo D'de 3. saatimize geldik sevgili dinleyenler. 19.13. Ben İrfan Aslanhan, radyo makinesini çalıştırıyorum. Güzel bir hafta olsun bu hafta. Artık çocuklarımızın tatili başladı. Ve konumuz bugün atmak istiyorum. Ata ata biz de kendimizi denize attık ama deniz kenarında bile radyoda bizi dinliyorlar sevgili dinleyenler. Çadır kurulmuş kumsala. Ay harika. Namahrem var, atamam İrfan demiş biri de. Maşallah. Efendim az önce konuştuğumuz şey, insanoğlu görüyorsunuz aşkı için, sevgilisi için ölüyü diriyi satın aldı ve gözü havaya dikti. Ronaldo sevgilisi için gökten yıldız satın almış. Ne atmışsın İrfan'ım? Bakayım, sen bu kadar şanslı olamazsın bence, şansını zorlama, o link açılır muhakkak demiş, bana bir link atmış Barış. Kendisini trafikten eve atmak isteyen dinleyicilerimiz, şu linke tıklayayım mı, ne yapayım? Evet, bir dünya ünlü bir şarkıcının konserinde sahneye izleyicilerden birisi bir şey atmış efendim. Bizde böyle şans yok. Ve şarkıcı da onu çok beğenmiş, katlamış, cebine koymuş. Eskiden öyleydi. Mesela İbrahim Tatlıses de konserlerinde efendim terli atletini atardı milletin üstüne. Çorabını çıkartıp atan vardı. Efendim, onu bir de saklarlardı böyle yani hayranlık seviyesinde. Yıllar sonra bir de bu olmuş. Sizce ne atmış olabilir? Pekala. Güzel mesajlarınız, çok güzel. Bakayım şöyle bir. Gelişine diyor, şöyle bir tane diyor Osmanlı tokadı atmak istiyorum demiş. İrfan kardeş, ben de İtalya Cumhurbaşkanı Sayın Meloni'ye bir mesaj atmak istiyorum ama numarasını bilmiyorum, yardımcı olur musun diyor. Tabii hemen verelim beyefendi. Adımı okumayın lütfen İrfan Bey, ben de valizimi hazırladım. Trump'la Amerika'ya gitmeyi düşünüyorum. Kocaman uçak nasıl olsa boş gidiyor, kenarda giderim. Diyor ki bizim damat bozuntusu uçan daire alsın diyor. Defolup gitsin. Biraz da uzaylılara illallah çektirsin. Tek o defolup gitsin. Kızımın yıldızı olmasa da olur demiş. Bak. Ben bazen dinleyicilere burada gülücük atıyorum. Kalpli işte bir emojiler atıyorum falan. Hep çoğu taslaklarda kalıyor arkadaşlar. Vallahi bile o. Ronaldo'ya IBAN numarası atmak istiyorum diyor Hatice Hanım.

Bakın zenginlerden para almak çok kolay. Dün Gazi koşusu vardı. İzlediniz mi, takip ettiniz mi? İşte menüler gündeme geldi. Milletin yediği içtiği gündeme geldi. İşte kostümler, şapkalar bilmem ne. Aykut abi buradaydı, bizim D-Smart spor direktörümüz. Ya birinci at ne para almış öyle ya. Bu atlar bu parayı nasıl

bir hafta onun cüzdanına el atmak istiyorum, caiz midir diyor. Bugün atmak istiyorum konumuz. İrfan, sana yemin ederim işe gitmek istemiyorum. Oturup evde nokta nokta nokta cazır cuzur atmak istiyorum demiş.

İrfan'ım üstü açık kırmızı bir kabrio satın almak istiyorum ve içinden sana fotoğraf atmak istiyorum diyor. Yaz gelince kabrio tabii ya. Oh ne güzel kabrio değil mi ya? Vallahi. Vallahi kabrio arabanın sıkıntısını ben yıllarca anlattım biliyorsunuz. Ben kamyonete çevirdim kabrioyu yani. O işte Sabit Kanca 2 filminde kullandığım, Colpacino'da kullandığım falan o benim de o. Onu ben yamulttum yani içini böyle doldurdum 10 kişiyi böyle yıllarca. O nasıl bir kabrio? Oo. Sadece artık tatil story'si atmak istiyorum diyor. Umarız. Taylancım ne demiş bakayım, iyi yayınlar diyor. Sağ ol Taylancım, teşekkürler. Tabii bazı dinleyicilerimizin artık aklına düştü. Ronaldo'ya da diyor, Ronaldo'yla dalga geçme diyor. Geçen diyor Jüpiter'i alıyordum hanıma, beğenmedi diyor. Çizgileri hoşuna gitmedi diyor. Ayrıca demiş ki bu yıldızın nakliyesini kesin Elon Musk yapar anca diyor. Tabii. Kendimi kızgın kumlardan serin sulara atmak istiyorum diyor. Şevket Bey göndermiş. Kızgın kumlardan serin sulara atmak istiyorum diyor. Astronot rehberliğinde yıldızı önceden görme ihtimalimiz nedir? Bunun için NASA'dan izin almak da gerekir mi diye aklımızda deli sorularla. İrfan ne var diyor Medcezir dizisinde diyor Yaman diyor Mira'ya almıştı diyor. Aa. Bunu bilmiyorum ben, izlemedim o diziyi de. Yaman Mira'ya almış zamanında. Acaba oradan mı çaldılar hikayeyi? Bak. Vallahi kimine gök taşı, kimine ne taşı demişler. Kimine de ufak böyle işte sahte bir ne derler, baketin üstünde bir tane bilmem ne taşı yani. O da ne taşı olursa. Zenginlik böyle bir şey yani. Kafayı böyle yapar yani. Selamünaleyküm. Kayhan Poyraz ve Taha Zinan'dan sıcak bir gençlik alakalı. Batuhan Şenses kardeşimize selam ediyoruz efendim. İrfan Bey, TFF Başkanı İbrahim Bey'e mesaj atmak istiyorum. Futbolculara Bodrum'da villa veriyor ya, ben de ufak bir yazlık istiyorum. Demiş. Olma mı diyor, mesaj atmak istiyorum diyor. Biz mesajınızı ilettik buradan. Siz zahmet etmeyin. Vatandaşın işini kolaylaştırıyor radyo.

İrfancığım seneye bu zamanlar sana tapumu atmak istiyorum demiş. Tapumu. Tapumu. Tapunu bana mı atacaksın ya? Tapun bende mi olacak? Hava mı atayım? Bak bunun tapusu bende, ha ona göre ha.

0: kaşık sesi.
1: Ankara var ya her yeri.
0: Hop hop Ankara.
1: 0-549-204-0104'e son mesajlarınızı atın artık. Atmak istiyorum deyin. Ya, bu gece oyun var ya. Çöpe atmayın, radyoya atın efendim. Ben sizin yerinize bugün çok biriktirdim. Sağ olun. Yine bir reklama gidelim böyle. Oynaya zop, zıplaya. Sonra gelelim.
2: İrfan abi, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Ya ben de Kadir Özyiğit denen bir arkadaşa, şahısa, CK Akdeniz'de görevliydi daha önceden.
1: Abi şunu radyonun sesini kısarak yollar mısın, rica ediyorum. Atmak istiyorsun ama sağlıklı daha güzel bir mesaj at bize.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standartı.

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıca

0: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
1: DTS uğraşır.
0: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
1: DTS ile ödenir.
0: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
1: DTS kovalar.
0: Güzel de ne bu ya DTS?
1: Dinleyelim.
2: DTS yani doğrudan tahsil

yo. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve bellona bayilerinde.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankartın jest oldu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam.
9: Radyo T.
10: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
11: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
12: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
13: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
14: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
15: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
16: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
17: Sıradaki şarkı trafikte aynı şarkıyı 4 kez dinleyenlere gelsin.
18: Radyo D. Hayatın için.

Kopsun artık kıyamet, kopsun be. Burası Radyo D. Hafta sonu Cenk abiyle, Cenk Eren'le konuştuk. Yeni şarkısı Kopsun Kıyamet. Zaten her şeyi gördük değil mi? Pandemiden sonra. Gelsinler böyle bir uzaylısı, bir bilmem nesi.

0: 0549-204-0104. Selam olsun Cenk Eren'e. Saatlerimizi 19.33'e getirdik. Acayip bir trafik yine oluştu her yerde. Başımıza bela trafik. Şu trafiği de bir yuğlayalım artık. Allah sizi kahretmesin be. Bu nedir be? Bu nedir ya? Bu trafikten kendimi atmak istiyorum diyenler de. Bak onlardan birisi DJ Evren Kaya. Ne demiş, buyursunlar?
1: İrfan'ım, güzel kardeşim, iyi yayınlar. Ne atmak istiyorum biliyor musun? Bir an önce kendimi şu İstanbul trafiğinden dışarı atmak istiyorum. Öpüyorum seni.
0: Senin ne işin var İstanbul trafiğinde? Vallahi bilmiyorum. Gerçi Türkiye'yi geziyor. Belirsizliğe rağmen kendimi geleceğe atmak istiyorum abi demiş. Tamer Bey, merhabalar
2: hocam,
0: efendim. Hocam.
2: Konuya bir şiirin son mısralarıyla katılmak istiyorum.
0: Eyvah eyvah, sese bak ya.
2: Gündüz gece fark etmez, korkuyu yanımda taşımadım hiç. Ama şu kararsızlığım var ya, vurup tam alnının ortasından bir adım atmak istiyorum.
0: Adım atmak.
2: Bir adım atmak.
0: Vay. Tamer Kaplan'dan valla final gibi final ha. Bravo Tamerciğim. Bu şarkıyı ben de sana atmak istiyorum o zaman. Efendim, yayının sonunda yayının altına imzamı atmak istiyorum.

0: Diyor ki abi diyor tesis yüksek lisans yaptım diyor. Kep atmak istiyorum. Yok Elif Hanım yollamış bunu. Nasıl tez yazmadan yüksek lisans? Ya bir ara haberler vardı işte parayla millete tez yazdırıyorlar falan. Vallahi millet böyle parayla işte tez yapıyor. İşte paraya da ihtiyacı olan yaptırıyor. Şimdi de yapay zekaya falan yazdırıyorlar. Her türlü punduna getiriyorlar yani.
1: İrfan kardeşim iyi akşamlar olsun. 5 gündür sana mesaj atamıyordum. Attım gitti. Sana mesaj attım İrfan'ım. Oh be.
0: Oh be. Oh be.

Bir dahaki sefere Dünya Kupası'na katılırsak diyor. Katılırsak ve kazanırsak bütün futbolculara benden gökten bir yıldız hediye diyor dinleyicimiz. Herkes bol keseden sallıyor ya bunlar. Ne oluyor ya bu? Villalar millalar. Hafta sonu şey vardı, Dünya Kupası'ndan haberler vardı. Hangi takımdı o? Bu arada kadın ve erkek voleybol milli takımlarımız son 10 maçlarının 9'unu kazandı efendim. Hani gökyüzünden bir şey alan var mı? Bodrum'dan villa alan var mı? Hani yok. Bak kadın ve erkek voleybol milli takımlarımız son 10 maçlarının 9'unu kazandılar ya. Bunlara helal olmasın mı ya? Radyoda da makina, radyoda da, radyoda da makina. Ama ha, hafta sonu Güney Kore teknik direktörü Hong Mong Dünya Kupası'ndan elendikten sonra görevinden istifa ettiğini açıkladı sevgili dinleyenler. Evet. Yani çok acayip şeyler oldu orada. Hatta Güney Kore'de bir televizyon kanalı teknik direktör, bu teknik direktörün yüzünü bulanıklaştırdı, böyle blurlaştırdı falan. Bizde öyle hediyeler mediyeler gündeme geldi yani. Yahu hani bizimkilere şaka yolluğu bazı gazeteciler falan kızınca hani gemiyle dönsünler falan diyorlardı, hatırlıyor musunuz ya? Uruguay hiç acımamış, kupadan elenen milli takım oyuncularının özel uçuşunu iptal ettiler efendim. Ya oyuncular, futbolcular dönüş biletlerini kendi ceplerinden alıp ödedip geldiler yani. Hatta işte demin de söylediğim gibi teknik antrenörleri de istifa etti. Hani bizde şaka yollu söyleniyorlardı gemiyle dönsünler falan diye. Ama gerçek oldu dünyada.

Efendim haftayı kapatacağız biraz sonra. Size soruyorum. Hareketli mi kapatalım? Yoksa slow mu kapatalım? Şimdi az kaldı. Bir konsere gideceğiz beraber. Tan Taşçı biliyorsunuz İzmir'de başladı stadyum konserlerine. İstanbul'da devam ediyor. Ve yoğun talep üzerine 1 Temmuz tarihinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda ikinci konsere hazırlanıyor Tan. Az kaldı günler sonra. 1 Temmuz çarşamba gününe denk geliyor efendim. Biliyorsunuz Radyo Dev ve Dream Türk TV medya sponsoruyuz konserin. Anladım. Hatta ya Tan'ı bu yaz bir yerde yakalayayım falan derseniz de konser takvimimiz Instagram hesabımızda Radyo D104 hesabında var. Ve Tan ya çıkmışken böyle Türkiye'de il il bütün stadyumları dolaştın yani kurban oldum. Vallahi.

0: Selim'cim inşallah ya. Ben de diyor Şebnem Ferah'la düet yaptıktan sonra sana hava atmak istiyorum. Radyomuzun en dişli Şebnem Ferah fanı, hayranı Selim. Sevgiler canım. Bir ömür boyunca
1: doyarım. Ali Can Başkanım.

İrfancığım artık acil bugün bitmeli. Eve gitmek, kendimi duşa atmak istiyorum demiş dinleyicimiz. Kahvemi içip ayaklarımı uzatmak istiyorum. Bu insan cennette Mevla. Dur, daha pazartesi, haftanın ilk iş günündeyiz. Daha dur. Son mesajlarınızı 0549-204-0104 atın, geliyorum. Final yapacağız, vedalaşacağız. Ama hafta, bu hafta Cuma'ya kadar beraberiz artık.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece hattından başlayarak Mertel Cevizli Bağ, Haliç ve Mecidiyeköy yönünde yer yer yoğunluk görülüyor. Trafik genel olarak ağır ilerliyor. Mahmut Bey İstoç, Hassal ve Seyrantepe kesimlerinde seyir hızı düşük. Anadolu yakasında Uzunçayır Göztepe, Bostancı Maltepe ve Kartal yönlerinde trafik yoğun. Avrupa yönüne geçişlerde hız düşüyor. Ümraniye Ataşehir ve Çamlıca bağlantılarında yoğunluk görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa Asya geçişlerinde yoğunluk belirgin. Aksi yönde her iki köprüde akıcı ilerliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Piyasaların 29 Haziran Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.64 düşüşle 14.183 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.64, euro 53.27'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.037, çeyrek altın 10.238 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo T. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: maliyette.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Sevil, İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Radyo Makinesi.
2: Alo, kim var hattımızda?
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Merhaba, abi bağırıyoruz, niye seslenmiyor bize?
3: Yoğun trafikler, maalesef trafik değil, İstanbul trafiği.
2: Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
3: Küçükçekmece tarafına gitmeye çalışıyorum Güneşli'de.
2: Merak etme, gidiliyor sonunda ya.
1: Radyo Makinesi.
2: Gideni çok gördüm yani, hani bir... Kimse merak etmesin, gidiliyor yani.
3: Değil mi? Ben normalde radyo hiç dinleyen biri değildim. Ben 22 yıldır gıda sektöründe çalışıyordum.
2: Evet.
3: Bir haftadır sizi dinliyorum ya, gerçekten her akşam o sıra dinlesem diyorum böyle.
2: Çok... Ya. Ama
3: makine gibisin ya, maşallah.
2: Allah... Fatih abi sen dinli, yani her akşam olsa da dinlesem diyormuşsun ama her akşam var. Yani.
3: Ben yeni keşfettim, biraz geç oldu.
0: İrfan Aslanhan, Radyo Makinesi. Radyo Makinesi.

Burası Radyo D. Bugün haftayı açtık sevgili dinleyenler. Radyo makinesi çalıştı. Yarın saat 17'de yine başlayacağız radyo makinesini çalıştırmaya. Sağ olun, var olun. Mesaj atan herkese ama herkese çok teşekkürler ediyoruz. Az önce eksik de söylemişim vallahi. Dünya Kupası'nda başarısız olanlar istifa ediyor ya da görevden alınıyor. Çekya teknik direktörü Miroslav Kubek, Çekya'nın Dünya Kupası'nda gruptan çıkamaması üzerine görevinden istifa etmiş. Güney Kore teknik direktörü Dünya Kupası'ndan elendikten sonra görevinden istifa etmiş. İskoçya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi sonrası teknik direktörü istifa etmiş. Tunus 5-1'lik İsveç mağlubiyetinin ardından teknik direktör görevine son verilmiş teknik direktörün. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı milli takımın Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından görevinden istifa etmiş gibi bir sürü de olacak herhalde. Şimdi kupa devam ediyor. Böyle haberler gündemde sevgili dinleyenler. Bu arada geçmiş olsun, İzmir Dikili'de çıkan bir orman yangını yerleşim yerlerine kadar yaklaşmış. Tabii yaz ayları geliyor, bu mevsimler, bu haberleri alıyoruz. İçimiz yanıyor. İzmir'e, Dikili'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah yardımcıları olsun bu sıcakta. Hiç zor bir şey, hiç kolay bir şey değil. Umarım iyi haberler alırız. Oradaki yangınla da alakalı. Geçmiş olsun dileklerimizi İzmir'e iletiyoruz efendim. Maalesef yaz gelince hani bu haberler böyle duyuluyor. Maalesef efendim. Artık cumaya kadar beraberiz dedim. Instagram İrfan Boşluk Aslanhan. Oradan yazışmaya akşam sabaha kadar dedikoduya devam edebiliyoruz. Her gün söylediğim gibi. Ağırlık slow kapat mesajları o yöndeydi mesajlar. Ah İrfan'cığım, Çanakkale'de her gün yanıyor demiş, öyle mi? Çok geçmiş olsun. Umarım bugün var mı orada kötü bir haber? Umarım bu yaz böyle kazasız belasız, yangın haberlerini çok almadığımız bir yaz olur. Umarım. Veyahut da başımıza gelirse de hani akıllanmışızdır. Müdahalelerimiz. Umarım bu sene geçtiğimiz senelerdeki gibi içimiz daha fazla yanmaz diye iyi temennilerde bulunmak istiyorum. Umarım. Radyo makinesi. Tam böyle, çünkü o sıcak iklimi, Avrupa'daki iklime girmedik. Yani şu an o öyle bir sıcak, 40 dereceler, 50 dereceler, 60 dereceler konuşuluyor Avrupa'da. Umarım böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Bir haftayı geçti, felaket her yerde yerlerde varlar demiş. Evet, maalesef. Yusuf'a çok teşekkürler. Teknikte bizimleydi. Sağ olun, var olun. Son şarkımız efendim. İrfan Aslanhan size. Yolları tıkananlara damar yolunu açıyor efendim. Evet. Damar yolu geliyor.

seveceğiniz bir cover. Güzel bir akşam olsun, iyi bir hafta olsun efendim. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

Yaşadım aşkı sevdayı. Senden öğrendim ben severek yaşamayı. Sen açtın gözlerimi. Her şeyi sende gördüm.

0: Reklam.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Merhaba, ben Gökhan Tepe. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. İnan-

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: elde eden dersin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Radyo'da şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo'da sahne.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyoda.
0: Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Şamine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

Akşam Koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin

0: Aşkım.
1: Seni çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Kırmadın geldin.
1: Bana hayatımın en güzel armağanlarından birini verdin. İnanılmaz bir şarkı değil mi? Yani bana ilk yolladığında da emin misin demiştin bunu bana vermek istediğine.
0: Gayet emindim.
1: Çok emindim.
0: Seni düşünerek, seni hissederek yazdım. Senin oldu.
1: Seni çok
0: da güzel
1: seviyorum.
0: Oldu.
1: Ben...
0: Bir nakarat.
1: Bir nakarat gelir mi?
0: O zaman belki hep beraber.
1: Hadi.